0: sesin göresindir beyaz bazı çiğreksin. Bazı çayın bulursun bence ben doymak iyileksin gözüm.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.